Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Rüya gibi her hatıra, her